Artıyor sir arvazek. Artıyor kısirek. Yem guzek kısel sirayın yerken. Joseph Grigorian live. Special request for Susie.